Vargas, sana da bir yapasın aşağıyı. En tabra zor. Bon en tine kandık da bir sen için aşağı. Zor çıpa. Right at home. Right at home. Yama imana faya fila fila senten seko. What that's for fila. Don't boy. Vay imana fiyo. Bon en tine kandık. Bon en kandık sokya. Vale pasan zor. Tilpe kontinyo. Kutinyo. Filipe. Vay imana fiyo mante. Nemsa mante bon en tine kandık. Represent tarzo. Senten seko. What a king! What an atmosphere! What an atmosphere!